0: videosu da.
1: Kuldurgich.
2: Ay şu muke kalesan.
3: Ya assalamu alaikum. Oke kales tuzumuz çerçeve üçüle iyi.
2: Aleyküm. Vay.
3: Ne bakıldı o kuzge? Çırali fener cöyle koştu.
2: Ay kurosan mahvoru. Kine işten koldu sol.
3: Kineyim. Ha yana uçtu lan.
2: Ye.
3: Kineyim. Onalarını kek etken dileyim.
2: Gel şunda değil. Ben amşıra kadı boyluğudum. Vay.
3: Ha.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Aziz teletomoshabin dostlar, bugün biz içkilikinin zararı hakkında sohbetleşiyoruz. İçkilik juda zarar. Nechi yildan beri ana shu zararli narsa bilan kurashib kelyapmiz. Jamiyatimizning gullab yashnashiga to'sqinlik qilayotgan, hayotimizni orqaga tortayotgan illat bu ichkilikdir. Bugun studiyamizga ichkilik bilan kurashishga umrini baxshida qilgan va shu sohada juda ko'p kitoblar yozgan vrach, narkolog, professor, akademik Sumbulxo'ja, Dumbulxo'jayevni taklif qilganmiz. Men hozir studiyaga Sumbulxo'ja akamni taklif qilaman. Sumbulxo'ja aka, marhamat.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu qayerda bu? Yaman meni savollashiraman degandingiz. O'tirib shular bilan ham 150 litrdan leksiya qilib qo'ydik. Yaxshi bo'ldi ekan. Kelajagi porloq bo'lan.
2: Sumbulxo'ja aka.
3: Ya, yaxshi yigitlar ekan.
2: Ko'rsatuvimizni boshlaymiz.
3: Misillatibding sho'rvani qaynatib qo'yish kerak ekan. Sho'rvani oldidan jan leksiya ketardi.
2: Sumbulxo'ja aka.
3: Bu ar hiç birimizin kasam içişti.
2: Maya karayın.
3: Şunu şarabıda 150 lira vurduk, tamam.
2: Sumbul Hoca.
3: İyi hayat, bak çorsa tutu bak ne güzel.
2: Başlayabilir miyim?
3: Tamaşı bile yok.
2: Başlayabilir miyim diyeyim ben?
3: Bana mı olsun? Başlayabilir miyim? Yer bakı bana sumkan karı. Bu yer sumkan hapke. Sumkan hapke seyretti ki.
2: Asistentler, sumkan hapke değil
3: mi? Sumkan hapke. Bu hemen arka şiddet. Sumkan hapke tırat. Vay raddi bana. Anaqa professorligimiz
2: bor. Aziz hurmatli teletomoshabin do'stlar, mana meni qarshimda ajoyib
3: inson. Voy, teshib chiqsinlar. Tekin bor deb oxiriga jurorasan. Samarqandda kiydiya. Men shu 3 yoshligimdan boshlab ichkilikka qarshi kurashaman. Men shu 3 yoshimdan boshlab ahd qilganman, chunki aro palakat meni otamni o'ldirgandi.
2: Kimmi?
3: Otam bo'ladi, jaqatda oladi. Men shuning uchun magazinda qolmaguncha yo'q qilib shuni tamdiroq tashlayman deganman-da. Oyatim biz shu qolmasin deyman, ko'rinsa olaman yo'q qilaman. Yana qo'yib qo'yadi, yana olaman yo'q qilaman deydi. Ilgari yo'q qilishim oson bo'lardi, hozir kuchim yetmayapti, qimmatlashib ketdi bu jonivor. Araq dushman, meni dushmanni yo'q qilaman deb kurashyapti men. Lekin dushman hozircha g'olib chiqyapti. Lekin men tashlim bo'lmayman. Qo'yib olay mana.
2: Asabiylashmay,
3: asabiylashmay. Shunaqa qog'ozda tutib turadigan odati bor. Qo'rqmang. Men o'sha palakatda azorat. Bunaqa mazidim. Keyingi paytda nervimni yo'qoldi. Endi bilasizmi, haligi bir ulug' inson bor edi. Aleksandr Makedonskiy degan sarkarda. Tanishmi shuni?
2: Yo, shaxsan tanishmasman.
3: Yalis tuni taqib qolibsizmi, tanimaysizmi? Hali ilgari algoritmda turadi, rahmatli. Keyin ko'chib ketdi. Shu Aleksandr Makedonskiy menga aytdi, ilm Sumbulxo'ja. Düşmanını yok kılış için avval düşmanını obdan biliş gerek. Ana şu obdan organ geninden kedin yine düşmanına karşı hücumga otkin diye. Ana siz düşmanını bilesin.
2: Yok, ben düşünmüyorum ama hepinizde
3: düşünmüyorum. Nemesi ki düşünmüyorsunuz, kim etten sizi okumuş diye adam. Umrizli içken misiniz de onunla?
2: Yok, ben umurumda içmeyken ben.
3: Ana bir korku gelekeniz. Ha sizga o'xshagan odam bilan jangga birga borib bo'lmaydi. Ichmagan odam, aroni nimaligini bilmagan odam qanaqa aroni yo'q qiladi? Avval uni nimaligini bilish kerak. Mana haligi vrachimiz bo'lardi, Ivan Pavlov degan. Tanishsizmi?
2: Yo'q, shaxsan tanishmayman.
3: Hech kimni tanimasangiz, ey shahardan chiqqancha yaxshi yigit edi rahmatli. Shu Ivan Pavlov ham bechora saru kasallikni yo'q qilaman deb o'ziga saru kasallikni yuqtirib, undan keyin shunikatdan ketib yubordi rahmatli.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Nasibin koşulsa kilursan Şam-ı Irak'tan, nasibin koşulmasa kitursan Kaş-ı Kavak'tan deydi. Yakşiler, bugün bana şimdi bir acayip künde siler bilen nasibimiz koşulup uçraşıp turganımızdan başımız Osman'da. İşini öğreyle. Nasip deydi halkımız. Bir niyet başlansa Huda haklasa deydi. Bir alıftara yigit yakşembe günü yette bilen turuptu da Hatın depti pederi gelene piyada yürüyeceğim canneteydi. Pul da yapacak şu bugün bazardan bağırıp da zır at minip gelemem depti. Hatın etti dedesi bana pul. Fakat nasip deyin. Huda haklasa deyin. Akem hatınını söküp gitti. Bana ayılsan depti. Tövbe kıldım. Ha, pul nakt olsa bazarda ne mekup o at. Huda haklasayam haklamasayam az minip gelemem. Çık gittim. Vah Şam'a yakın bir pek kinliğe çıkıp karasalar. Akem kiretkenmiş boş ham. Yürüp yürüp eski dedesi otop gelemem duyduyuz. Kanı ot. İse hatın huda haklasa kuldu oğullatı koydum.
0: Hangama ustaları.
2: Nima uchun ko'rsatuvimizning nomi handalak?
3: Handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb. Handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan handalak deb qo'ygan bizga. Ramziy ma'noda. Sizlar ham farzand ko'rsalaring ismini yaxshi odamlarni ismi bilan atashga harakat qilasizlar. Yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Yaxshi niyat bilan qo'yiladi. Yoki biror kishi yomon niyat bilan o'g'liga Gitlerjon deb qo'yganmi?
2: Yo'q.
3: Shu uchun bizga handalak deb qo'ygan bizga.
2: Handalakman polizda, lekin qantman og'izda, lekin qantman og'izda. Yerim ustun dalada, tarvuz menga xolada, tarvuz menga xolada. Qarindoshim oshqovoq. Asıltırar kaşkavak, asıltırar kaşkavak. Meni fahrım şiremdir, kavun kette iğnemdir. Kavun kette iğnemdir.
0: Hangama ustaları.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az adı, keçe nimi itmakçıydı menge?
1: Vastaki, hazırçı mani işxonaga taşap koyasu, o'shandachi eshigimizdan oldi geçe oborib qo'ying.
3: Nimaga?
1: Keçe işxonadagiligi maqtangan edim. Har kun mani eshigim tagigacha olib kelib qo'yadilar.
3: Vaqtim yo'q mani.
1: Ay Vastaki, iltimos sizdan. Ha, yanacha anaqa ketishingizda-chi? Mayli, asalim xayr deb no qo'lingizni mehr bilan silkitib qo'ysangiz bo'ldi.
3: Nimaga kechasi bilan uxlamading desam-man? Sen kechasi bilan ssenariy yozib chiqsan shekilli, a?
1: Voy, Vastaki, tavba qildim. Meni yaxshi ko'rasmi o'zi?
3: Ha, ozoda ishxoning keldi, bo'pti.
1: Bo'pti, mayli, yaxshi etib oling.
3: Ozosh, ishxoningdagi nima deysan endi?
1: Qo'rqmang, jonginam. Kechasi bilan ssenariyni İki yollama yazıp çıkkanma. İkincisini yeter mi?

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Aziz dostlar, satira nima yu, yumor nima? Mana yumorga kichkina bir misol. Qadim-qadim o'tgan zamonlarda, bilmadim, allaqayer tomonlarda bir podshoh bo'lgan ekan. Podshoh g'azal yozishni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Bir kuni bir ajoyib g'azal yozib, el orasida obro' ortagan afandini qoshiga chorlashni buyuribdi. Yasovullar, afandini qoshimga chorlaylar. Afandi kelib sherni eshitib ko'rib, ensasi qotib, shohim, siz sher yozib nima qilasiz? Undan ko'ra shohligingizni qilsangizchi, siz shohni jag'i chiqib ketib, yasovullar, afandini molxonaga qarab qo'yinglar, toki aqli kirsin. Oradan 5-6 kun o'tib shoh yana bir g'azal yozib, afandini qoshiga chorlabdi. Afandi kelib sherni eshitib ko'rib, indamay orqasiga chiqib ketayotgan emish. Afandi, qayer ketyapsiz? Ey shohim, sheringiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yana molxonaga ketyapman degan ekan. Mana bu yumorga misol. Endi satiraga misol keltiramiz. Katta bir korxonada majlis boshlanibdi. Shu payt xonaga salobat bilan, vazminlik bilan direktor kirib kelib, oqstalik bilan gap boshlab.
3: Menga qara bola faqir. Qo'g'alan chaqir.
2: O'rtam meskom. Sekretar qiz bilan gaplashib, ming marotaba gapirdim. Direktor chaqiryapti. Kira qoling tez.
3: Xo'sh. Hurmatli zavodimiz ishchilari.
4: Hamma xodir, hamma zo'ravon. Sekretar qiz bilan gaplashib. Sekretar qiz qani qizingmi? Gaplashmang, sekretar qiz bilan gaplashib. Hamma xodir, hamma zo'ravon. Nima qotiribsizlar? Ne kulesler? Kim var ki kimiyle karayla spitsopki karı? Zavut uğur kaptan hanımı. Ben şimdi kaya balık başından sesini direktir ahmağa bozun zavutta ahvalı barışıyor. Kuzce uçuşu şairle şiir yazışken bala var mı? Ya direktir bozun ya şair bozun. Kul be...
3: Bu yerde men yapın hemen.
5: İyi. Hocayım şiirde mi deyiz?
4: He! Ya direktir bozun ya şair bozun. Kolundan kesin şiir yazsın. Ya direktir bozun ya şair bozun.
5: Neydi ya?
3: Kim?
5: Merhaba mı kuşlu zavutu direktörü? Sizi şuna kengi yamanladı, şuna kengi yamanladı, çıda tırarmadım. Baytım bizi direktör şiir yan babliydi. İyi direktörliğini yan babliydi dedim.
3: Ozu beni kora mıydı?
5: Kora mıydı?
3: Bir de eksen kora mıydı?
5: Kovya! Yazın, git kalsın, yazın.
3: Kora mıydı?
5: Ya yine bir katar geldi hocam. Bu sizi kora mıydı? Bir de eksiz ora mıydı? Kuyup versiz ayağında tıra mıydı?
3: Ya, kuyup versin.
5: Yazın. Tıra mıydı? Hocam, git kalmasın, yazın. Hocam, keç kurundun saat 3. Hem ya kapkaranga. İşi takılıp kaldık.
3: Kime gel?
5: Kire çıksam İlhan Paris türüptü de. Yarım yalan kaç.
3: Daha doğru.
5: Naitim kiroyu getirdim. Kire ot kızım. Direktör torsun. Ne diyeceğim direktörümüz torsun. Gel durdum. Tur kator gazal aydı. İşsiz yığılı varız.
3: Yok
5: Bu gazal ama su marsiya. Dakşat.
3: Kopyası var mı?
5: Hocayın kopyası şer bu muydu? Hatınsız yer bu muydu?
3: Hehehehe.
5: Ben ne iştiyiz ya? Direktörümüzge bağışlav. Bizning direktor yozar sher, o'zi ham misol sher, hamma unga maradesdir. Bir o'tirishda 8 kosa lavo yer.
3: Nega? Oxiri.
5: Shu oxiriga so'z kelmay qoldi.
3: Rr
5: qo'shib qo'ydim. Endi sherda, sher, hayvon.
3: Qobiyasi bor.
5: Qobiyasi bor.
3: Yoz qo'y.
5: Yozing, sher.
3: Rr. To'rtta r yozsam bo'ladimi?
5: Yo'q, sher juda katta hayvon, 8 ta yozinglar. Yozing.
0: Sangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Vay asıl Zode. Man bu karup kalede ne mi? Namun çok otta bu mese?
2: İki de televizör ne zo?
3: Ne maklasla ulanı? Şunda oğam uyuladı üçte televizörüyle borku.
2: Tam bilim ha. Keçi adam op keptili. Ne maklasız bu lan etsem? Keçi oyini onası. Yani mani kaynonam. Bitte televizör bosa umrumu yarımadan keçerdim dedili. Oşançun bitte mas naht ikte aldım. Bıra dola kutula kolilu dedili.
3: Orta mana adeyle kaynanalarını şunçeli yaman kurallama.
2: Bilmadım.
3: Bu viliş kılıp hafa bulmadılı ama?
2: Buvum ku hafa bulmadılı. Lekin adam hafa buldulu.
3: Nemeke?
2: Çünkü buvum ikide televizörü korup ovara bulup şulan op kepsiz. Endi şunda ateşep gitsem bulmaz. İki bara var kılıp yaşayışım kereydi dili. Oşenge.
1: İki dükkanlar.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Мен азыр четте туруп Абдуразак Абро деген шоир акамызды эстедим. У киши пародия жазадылар. Яни бирон бир машхур кошукка окшатма. Yukarıdakiler şu arkada turing diye fakat bakılışadı. Urgan'ı programımızda aldın gibi yürü bakken. Açıkçası yok. Ben maşette duramam. Hullas, Kürşet Bey, Rasulüp deyken Kokanlı hafız dostumuz var. O koşuğu ben az gün isleteyim. Bilemen kayrinde halin var. He? Kümlinde nime var bilmeymen. Şu koşuğu parodi yazıp ediler. Çaynak'ta şemmen var bilemen. Kışlak'ta emmen var bilemen. Kayrinde nimmen var bilemen. Kellenden nime var bilmeymen. Bilemem yırtıktır kavuşi. Kayrinden çıkadı tavuşi. Kıyındır kızı sen savuşi. Kellenden nime var bilmeymen. Arkasından tır katar minem koştum. Bilemem ineğine iri var. Kalhozda dişgikler yeri var. Almaklı canginem biri var. Kellenden nime var bilmeymen.
1: Hangama ustaları.
4: İki koşulunda hatını var. Eğer birleşip olsa 24 saat gelmişti bir günde. Eğer yeri çakırıp kalması. Uşan diyem kit etken de tuşuna kit akamaydı. Uşan diyem. Boptu. Hadi gelmişemiz. Bafırca gelmişemiz. Kit akamayım. Hazır çıkamayım. Ağzından ağzını uçurup gireyim. Hazır gilemem. Nünçü yaptı, kaydan oladı böyle. Nime hakkıda gepleşedi, cüde kızıkıp kaldım. Bir gün payladım, işittim böyle. Özümünü korsatmasına işittim. Fakat rım cırım şuna kadar sana hakkıda gep git yaptı. Rım neyem türü köpek, ayı dedi ki koşnucan dedi. Koşnucan, bana çap kovağız uçsa bu bahtsızlık. Eğer müçaliniz halal hayvan olsa ahmet geldirdi. Bana mesela özümünü çap kovağım uçu yaptı. Bana müçalim halal hayvan. Bana ahmetim geli yaptım iken ne madiyiz dedi. Bu tuğru yapardı bu. Dedi ki ahmetin geli yaptı mı yok mu bilmedi mi? Kara erin geli yaptı dedi. Yürü bana eri gemekten yaptı. Bana çap kovağım uçu yaptı dedesi. Dedi erinin kayfiyatı cahidemez eken mi çap kovağdı oğlu vurdu. Hale geçe çap kovağı uçaydıken kolay nakıl. Şükürler. Ya tövbe kılın. Rımlayam kalıge türü köpek ayıtadık ki yenge köylerini seyşembe günü kıymayın. Ha ne mi geldiyse? Gittiler. Ooo. Dur arayla şey şu gibi dedim. Hoş nincan. Asfatsız kıyımını kıysayız. Düşembe seyşembe de oturmaydı. Peşembe günü kıysayız emirtili uğradı. Eriz de o ziyaret taşlaydı. Gereği bu sefer. Demakçı buldum mu arayla koyordum. Doğrusu da. Bir fason gördüm aldığım yazda, yupkanın fasonu atını bilmiyim ben ne madiladı. Bir kız kiyip git yaptı, kız kiyip yaptı, yupka yanı da git yaptı. Ha ona kavası lüboyu herkes alıp yırtıp teşleydi onu.
1: Hangama ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç. Şuntaga senge koyal kosa arz itti. Bitti kız yemez, nak ikide kızı birden geldi yorup sen. Yani iki uyan ikizi bu se.
2: Şuna etlerin orta. Benim uzmam şu kabiliyetimge her an kop gitmem de.
1: Ulan uğraşke kurup sen. İkizi kızla kanakılıp birbirden kanakıp acat yorursan uzi.
2: Kollarige karap, kollarige.
1: Kollarige karap?
2: Ha.
1: Kanakı kollarige karap.
2: Malla saçını on kolide kolu bar. Kara saçını yemezse çap kolide kolu bar.
1: Bo'pti shundaga. Men uyga boray.
2: Ha, o'tiribsan-da o'rtoq, har kuni ham kelmasang, bir ozib, yozib kelib qopsan.
1: Yo, endi o'rtoq uyda ishlarim bor edi. Bo'pti shundaga, meni kuzatib qo'yishing shart emas. O'zim ham ketaveraman.
2: Nega unaqa deysan? Menga uyim kelgan o'rtoqlarni kuzatib qo'yish menga huzur bag'ishlaydi. Kuzatib qo'yaman, mazza qilaman men bunda. Kuzatib qo'yaman.
1: Nuqul ustimdan kulasan-a?
2: Yo, kuzatib qo'yaman. Kulmayman, kuzatib qo'yaman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bitta odam bozorga chiqib, ishi sotib kelmish edi o'zbekchon. Kep qolinglar, asilishi! Opqolinglar, zo'r ishi! Hozirgi zamonga ketadi o'n ishi! 96-76 benzin quyib o'tirmaysan! Joyini topib yaxshilab tepsang ketaveradi! Zapchasam o'zi bilan, damkratam o'zi bilan! Opqolinglar! Tepte saldı ki de hakikaten soruyor şey ki ortam neş böyle 100 sün bulan. Ya 50 sün derim ben. Sen şeyini yapsan yarım zirkin kısa da ben ne kadar. Bu Arman adam bozorga çıkıp kokos satı oturuyor. Fak hadi lan ot. Armenin bu maga pradayut. Pradayut bu maga. Sakay bu maga veyiz. Bu maga navi bir. Bu maga stalavoy bu maga. Bu maga slaklek mi. Bu maga böyle aboy mi. Bu maga straitle bu maga. Bu maga tuvalet ne bu maga. Bu maga mazlaş ne bu maga. Sakay veyiz. Tı bir Uzbeki insat deyken. Zlaştı. Ete Armenike ot ete. Ete ot. Ata ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot ot Ay, Arabcan, Uzbekcan, zaten cana mı pirişol, pas den debil pradal. Mes, nöste tuvalet din bumaga, zaten naçtaş din bumaga pradal, ha? Şuna kazı hem vardı. Ota balay kele o bazarga çiçikken, hop oğlum, en oğlu sel ispasar ağa, hop oğlum, sen de uylandırıp koyar mısın şimdi? Kelinge endi ne var? Oyağı da, ha? Oyağı da başına da hemen asa, hop, oyağı genlerse olamız. Kelinle oyağını razmiyelim ne içi? Bilmiyim ben. Ula? Kelimden uçuraşıp şıkmatını alınca oyağında razmiyelini almayacağım. Kala kolem ha. Oyağında razmiyelini ne için bilmiyim ben. Oyağını seninki deyip bu zekeriye kalten bilemem. Boptu olmasa sen umumun yapırmakın. Toyda bir şey yapırmakın. Hop toy başlanıp da kiyo yapırmakın. Yani kiyo uçuraşıp çıkan da ağır ağır yapırken sen okul seması var. Gış, taş, dutur yani. Ağır ağır yapırken de yani. Toyda yapırmakın. Hop yapırmakın. Toydan ki yani kiyo ile kelini uygu atkızıp bu esin. Kelini sabır çilemeydi yani kiyo yapırmakın. Senin kiyo unturtup yapırsın hiç. Sen kiyo ha ha ha yaptı. Vaydat.
4: Vaydat bana kıpkızıl cinli gelge ben hiçbir yerge vermeyi öyle ile sıkıyor lan şükür film. Neye yapırlar sen çuvar beyim bu gori kapırma gel tutunu. Gelin sana cinli giyimini koptun sen neye bakır açız kapırma sen ben bilerken o cinli giyimini.
0: Hangi ama ustaları.

0: Caz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Muhlislerde saval payda buluşu mümkün. Mesela boş payda da Zakircan açıl deyip ne makaladı?
3: Ben boş paytımda köpünce boş bulamam. Kuraş bilen şoğullarım.
2: Ha.
3: Oğuzunuzda milli kuraşlarla. Kelin bitti. İki de usul kursa de kelin akrak kelin.
2: Turuşunuzdan.
3: Sizler lezva topuyla kırı olasılı.
2: Turuşunuzdan bir halal yıkta degen palonu hoşumayız da.
3: Halal olmasa yan bitti çalak ilaman ki.
2: Çalaklı çizgiyem gözüm etmeydi.
3: Çalak olmasa bitti yonboş kılaman ki.
2: Ben siz bilen kuraş bilmem, siz gırramsız. Son o günü kuraştık, yıktım. Aldığımda gırın demeye turduyuz. Ben kitkarımda ki hıstop, mas depsiz.
4: Demedim.
2: Ayağını basıp orka getirdi depsiz. Ama ne kadar mesle var bu?
3: Gırramlık kımayın da.
2: Ama ortalar men büyaş, tikiş, biçiş işleri bilen boş beytimde şoğullan hemen. Baba da bitti yarım düşünün hangi zekatlar bulsa, deyim alak gider.
3: Sizge saval. Şu halk tıkkulden başka yana ne mani bu yaşıyız mümkün?
2: Ben lüboy materyalde büyüyeyim ben. Ortalar materyaller bosa, benim alalı apkili uğrasılar.
3: Aman da materyal var.
2: Hı-hı. Beş kereyim.
3: Boya biraz mı?
2: Kaka renk olsun.
3: Ak, kara, kızıl, sarık, yeşil, kök, ciger renginden başka.
2: Boptu.
3: Hazır, verip gitsem kaçan, kaç gün değer bular?
2: Çarşamba, peşembe, cüme, şembe, yekşembe, düşembe, seşembe'den başka lüboy kunu kebap gitersin. Ortalar, babada kofte yükle buluşu mümkün, kestim şim buluşu mümkün. Benim alalım, ben zor tiki verem ağzım.
3: Ya hazır bir 5 metre materyalim var.
2: Koş.
3: Ben kastımcım çıkaralasın mı? Bir tas kurma ettik ki çıkaramam dedi.
2: Yeni bir yarım mı? De kolayız dakika.
3: Yeni bir yarım.
2: O ya diyeyim kurtarayım.
3: Bana.
2: Yıkılasın yiyem. Yıkılasın kurtarsayız. Ne mi? Yakşı.
3: Aca sınç kilap kaldıyız. Materyalle uzun giyem kalsın diye yapsın mı?
2: Menge ki o kalışı tayın siz giyem yetiş gereği de.
0: Hangi ama? Ustaları.

Olmaydı mı? Bak bizge kulmaydı mı? Yanımda bulgen onlar yine kumsamaydı mı? Yok ki bu kalbin daydı mı? Sof sevgimden kulmaydı mı? Yolgızlı kim seni hiç ham kızıktırmaydı mı?

0: Kafkas Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Yakında menge telefon kılıştı. Kimdir mayın ve yakımlı ovoz bilen keşirasız, siz Zoshchenko mısınız deb soradı. Ha, bilasizmi mı? Biz bir kuchaytiruvchi aparat ustida tajriba o'tkazayotgan edik. Sizdan iltimos, bironta hikoyangizdan 1-2 satr o'qib bersangiz. Muhim ish bilan band edim. Shuning uchun uni chetga qo'yishga ko'zim qiymasdi. Ammo o'zi tabiatan yumshoq odamman. Undan tashqari har qanday yangilikni hurmat qilaman. Telefon trubkasida ijodimdan unga bir necha satr o'qib berdim. Ajoyib, dedi yana o'sha yoqimli ovoz. Tashakkur sizga. Juda yaxshi yozildi. Endi yozganimizni tinglab ko'rishingizni so'raymiz. Iltimos, xonaning narigi burchagiga borib quloq soling. Trubkani stol ustiga qo'ydim-u, 10 qadamcha nariga bordim. Ahmoq bo'lib 2 minutcha qimir etmay turdim. Trubkadan sado chiqmasdi. "Qalay?" deb so'rashdi, kelib trubkani olishim bilan. Hech narsa eshitilmadi. Unday bo'lsa, telefon trubkasini quloqingizga ro'parasiga qo'yib, 5 qadamcha nariga boring-da, engashibroq turing. Ular aytganini qildim. Endi qalay? Xudo haqqi, hech narsa eshitilmadi, dedim. Jahlim chiqa boshlagan edi. Unday bo'lsa, dedi kulib suhbatdoshim, trubkani qo'yib borib joyingizga yoting. U xoholab kulardi. Uning mazah qilayotganini eshitib tutaqib ketdim. Telefon simini uzib yuborishimga sal qoldi. Bir tentak meni 10 minutcha ahmoq qildi-yu, jahlim chiqmasinmi yana? Men laqma uni gapiga kirib engashib turibman-a? Keyin o'zimga kelib, miyig'imda kulib ham qo'ydim. Laqillatsa nima bo'pti? Hammasi juda ajoyib bo'ldi. Bu voqeaning syujetini yozib, telefon bezoralari haqidagi aktual mavzuda kichik bir hajviy hikoya yaratish mumkin. Mana shu kulgili ish haqida hikoya yozib, halol 20 so'm ishlab oldim. Har qanday ahmoqona ishning ham o'ziga yarasha foydali tomoni bor deb shunga aytsa kerak.
3: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke, ne ması bu?
4: Ne mi digani?
2: E, kuyla gizge, ne mi tek gizdeyiz?
4: Kanı, kanı, katıge ne mi deyipti?
2: E, ben kattan bilemem, Vosteke kuyla yeni kiyensiz ku.
4: Haa, samsanı yağı akkan durdu.
2: Vosteke, bu dağcı umuman ketmiydi. Bar bazarda yenge kuyla yap gelin.
4: Kanaka katın sen oze, bir amelib yolunu topkindi.
2: Ben bilmiyim ben yolunu.
4: Özün dimeni bilesen, e, hazırçı başıngi mıkkak koyamak kim bil olasan.
2: Vay vay vay vay, Vosteke, siz cahidem ben korkutmakçı mısınız?
4: He, rastlandı.
2: Yo, sizi esiz joydam. E, bilmasdan-chi, agar mix ketmay qolsa, boshim yorilib ketadi-yu.
4: A?

Biter mi sen gül yüzün? Muhabbet yığlanır mı? Yengi yanı yanı da İskiyar islanır mı?

Divan oynatıp şemsirlerim. Nice hakan, nice sultan, kançeri han o sevim.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.